Zülfügarı düldül fethi Hayber'in, Cenab-ı Haydar-ı Kerrar'a mahsus. Zülfügarı düldül fethi Hayber'in, Hayber'in.

Kıyıda, kıyıda. Kıyıda, kıyıda. Kıyıda, kıyıda. Kışla, kışla, kışla, kışla, kışla, kışla, kışla, kışla, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara.

Şati. Ne gale beriade şati şati ni beriade şati. Ne gale neriade şati. Şati ni neriade ok. Vurta kaza di ok. Ne gale neriade ok. Şati ni neriade no. Ne gale neriade.